0: Sponsor'a kör kör 2'ye misin?
1: Charlie 32.
0: Can you show me out at 5556 North, 4800 West, on a follow-up?
1: Kepler 1621.